idrandola udrandola idefa udefa hey awa ay nanka kona man hey yazenelela lazarigini agidilo.

0: Asıl
1: çifte mama, denesin kayıt.
0: Asıl
1: ince mama, iyi bu mama.
0: Asıl
1: cinsu kwanza,
0: şu
1: kakarama. İnka kara,
0: asıl
1: çandarama. Çifte mama, denesin kayıt.
0: Asıl
1: ince mama.